çekfişi. Yeah, bir aracın içinde 5 kişi. Gözlükler Prada ve şapkalar Gucci. Çete mete değiliz, bunun hepsi ekip işi. Artık herkes görünce diyor bak Batuflex marka. Fotoğraf ve fanlar belliydi başta. O doktorlar bile şaşırmış doğduğunda. Annem demiş ilk söylediği kelime para.